0: Aynen şefim.
1: Yes ma'am.
0: Christian again şefim. Tona yine se.
1: Yes ma'am.
0: Yon duro tin.
1: Ami ma.
0: Oli yon ni baba.
1: Ami ma.
0: Eni sa se ti.
1: Ami ma. Ashi gyo ma.